Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul ve Antalya 30, Ankara ve İzmir 34, Bursa 32, Diyarbakır 42 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: kocaman günaydınlar herkese. Hayırlı sabahlar diliyorum efendim. Güzel bir güne beraber başlamak ümidiyle hemen mikrofonumu açtım. Senin de orada olduğunu biliyorum, saklanma. Sen bizimlesin. Demek ki aşk da bizimle. İşini aşkla yapanlar. Bir şey söyleyeceğim. Diğer radyolar da bizi dinliyor, biliyor musunuz? Kulağımıza geliyor geliyor. Aralarda derelerde kaçak kaçak dinliyorlar.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
4: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: gelsen.
1: Efendim hayırlı sabahlar. Emre Mutlu Şovan itibariyle başladı. Emniyet kemerlerimizi şöyle güzelce bir bağlayalım. Teker dönmeye başladı hocam. Önce bu şeritten orta şeride, sonra sol şeride, sonra yapıştı. Trafik kuralları çerçevesinde tam gaz devam eden sohbetimizde olmak istiyorsan kemerini bağlamayı sakın unutma. 0544-886-1886 şöyle bir suyunu bir likırdatır mısın? Eğer mümkünse, ulaşabiliyorsan, elinin altındaysa şöyle güzel bir su iç. Bir kocaman bardağı, kocaman bardağı. Bitir bakalım.
0: Ben böyle güzelden yan...
1: Su sağlıktır, su şifadır, su berekettir.
0: Çiçekten aşk oldu bozuk...
1: Allah'ım sen dünyanın hiçbir ülkesini susuzluktasın ama Afrika'da susuzlukla uğraşan ülkelere sen yardım et ya Rabbim.
0: Ben böyle güzel...
1: Sen kimseyi susuz bırakma Allah'ım. Amin.

Emre abi günaydınlar, dandik açma yer misin demiş. Dandik açma. Tövbe tövbe ya, Nimet öyle söyleme. Yine de en azından yani görüntü itibariyle de çok kötü gözüküyor. Evet. En azından yapmaya çalışmışlar, boş ver. Alma bir daha oradan ya. Akşama kadar miden fokurlar var ya. Gargamel'in neydi o, kazanı gibi fokur fokur. Nimete saygımız sonsuz ama sen dandik diyorsan ne anlamda söylediğini anladım, evet. Ucuz ucuz ve böyle ağır yağdan, evet evet biliyorum ama bak daha konuşken midem yandı ya. Su içmeyi, dik durmayı, her şeyi gülüp geçmeyi unutmayın. Sayın Bakanım günaydın demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın Emre, hayırlı sabahlar. Bursa trafiğinden selamlar demiş. Herkese günaydınlar. Güzelliklerle geçsin. İyi yayınlar demiş. Sabah 5.38'de trafiği nereden buldun be Firuze be? Günaydın Komutar Bey, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkürler. Biliyorsunuz ararım burayı yığarım. Günaydın, biraz korkuyorum. Yollar bomboş, hayırdır? E5 masmavi demiş. E5 masmavi derken? E5 boş olunca nasıl mavi oluyor, ben anlamadım ki. Su çok güzel, gelsene. İş adamının birisi Haluk Levent'i şikayet etmiş, 60 milyon dolarımı çaldı diye. Ya bu Haluk Levent niye şarkıcılık yapmıyor sadece ya? Bu adam niye 5 senede bir içeri alınıyor arkadaş, çekten senetten? Bu niye rahat durmuyor bu adam ya? Allah Allah. Günaydınlar efendim. Günaydın Enerji Bakanım demiş. Günaydın. Şuraya bir günaydın bırakalım, uyuyoruz sanmasınlar demiş. Sonra okumuyor destanımız. Destan derken. Hayırlı günler dilerim Emre. Teşekkürler. Google Maps açık demiş. Mavi olsa, ha o öyle mavi, anladım anladım, onu düşünemedim ya. Navigasyona bakıyor, masmavi yol görünüyor demiş. Ben o bahsettiğiniz navigasyonu kullanmadığım için. Ben kendim navigasyon olduğum için. Emre abi günaydınlar, sabah sabah yarım kilo üzüm yedim demiş. Tam mı, gramajdan emin miyiz, ona göre net bilgimi yayınlayacağım bunu çünkü. Seni mi tıklayalım navigasyona? Beni tıklayın. Başladık sabahın köründe, seni mi tıklayalım? Arkadaşlar kimse kimseyi tıklamasın sabah sabah, bak. Abi yolu kaybettiğimde sana sorabilir miyim? Cebini yazar mısın demiş. Navigasyonum dedim ya. Hayırlı sabahlar. Dandik açma nerede satılıyor? Ben de almak istiyorum. Dandik açma yemeği özledim. Dandik açma yemeği niye özledim be? Söylemem. Söylemem derken bilmiyorum da söylemem yani. Bütün İstanbul FM dinleyenlere günaydınlar demiş. Emre Show başladı. Ya Emre Mutlu Show. Emre Show ne ya? Sanki çakması gibi. Emre Show. Börekçiler şube açarken başına öz möz koyuyorlar ya. Öz Emre Mutlu Show. Tescili de bende, patenti de bende. Ancak öyle bir şey. Hakiki Emre Mutlu Show gibi.

Buyursunlar efendim, dünyanın en güzel kahvaltısı deyip bebe bisküvisi ve süt resmi atmış bana. Dünyanın en güzel kahvaltısı. Şeker patlaması ama sabah sabah. Hepsini yeme bak. Efendi efendi. Kimi? Ruhi. Ruhi kardeşim. Efendi efendi. Şöyle 3-4 tane üzerine birazcık süt, tamam yani. Çünkü onun sonu yok, o çiçeği gibi. Çekirdek gibi, bırakamıyorsun ya onu yemeği. Bir de ben bebe bisküvisi yiyen bebe görmedim. Hep büyükler yiyor, ne ayak. Anlamadım yani. 0-544-886-1-886. Kapandı tüm kapılar. Maalesef olamıyor ikimiz. Günaydın Emre, mutlu dün gece seni rüyamda gördüm demiş. Olamıyor. Seninle beraber televizyon programı yapıyorduk. Maalesef olamıyor. Ahmet Köse. İkimiz olamıyor, senle ben olamıyor tam. Anladım. Bu kadar öfkeli ruh niye? Ahmet'in ödemeleri birikmiş, ben size söyleyeyim. Günaydın Emoli, herkese günaydınlar, günaydınlar efendim. Maalesef olamıyor, ikimiz olamıyor, senle ben olamıyor. Abilerin bal tanesi günaydın. Bal tanesi diye abim olur Allah aşkına ya. Ya biraz racona uygun lakap bulup bal tanesi diye abim olur ya. Maalesef olamıyor. Eski mahalle jargonunda kavgaya çağırsan olmaz yani. Bal tanesini çağırdınız mı? Çağırdık abi, geliyor. Elinle böyle tesbihle. Biz olamıyor, senle ben olamıyor. Emre abi günaydın canım, sabah sabah közlenmiş domates çekti. Abi tamam, anladım bak, afiyet olsun bak, inşallah bulursun sabah sabah. Közlenmiş domatesi ama. Bu bilgiyi ben şimdi ne yapayım ya, sana kıyamam, ne yapayım ben şimdi? Sadece şu oldu, benim de canım çekti. Hafif tuzlu böyle değil mi? Biraz böyle yanmış böyle kabuğunun orası değil mi? Böyle mangalda üf. İşte bak böyle yapıyorsunuz, ondan sonra benim ayarım kaçtığı zaman da kaçtı mı da kaçtı oluyor ama ha. Sonunu anne gibi söylemedim mi? O ha kısmını. Kaldıracaksın beni ayağa ha. Bir oturtmadınız ha. Odanı toplamadan çıkma ha. Anne bej rengi tişörtüm nerede? Nereye koyduysan orada. Benim anneciğimin çok klasik fırçalarından biri de şeydir. O odanda yediğini içtiğini kaldırsa eline mi yapışır? Hayır, diyelim ki öyle bir korkutucu mesela şey olabilir. Mesela elin kolun mu yamulur, bacağın mı kopar, işte ne bileyim dişin mi çekilir? Fiziksel daha böyle akla, elini ele yapışan tabak olur mu ya? 59.99 günaydın, su içtiniz mi demiş. Oho! ...7-17'ye su mu kalır? Niyetlendik bile. Yani bir daha su içmeye. Hatırlatmıştık efendim, tekrar hatırlatalım. Sularımızı içelim. Güzel güzel şöyle, hatta mümkünse soğuk soğuk. Elinde ısıtan var mı hala suyu? Bademciklerim şişiyor. Diyorum ya, ben yaz kış sıcak su asla içmediğim için, hep soğuk su içtiğim için, normal oda sıcaklığındaki suyu içmesem de aynı yani, sanki böyle içime hava çekiyormuşum gibi geliyor. Suya kanmak diye bir şey var ya, o sadece soğuk suyla oluyor. Dur bakayım, hatta şu anda kanayım bir. Şöyle bir suyumuzu açalım. ASMR yapayım bir de şöyle bir. Özür dileyerek, affınıza sığınarak.

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM. Burası İstanbul FM.
1: Anlık Bursa Nilüfer 5 evler demiş. Yağmur başlamış Bursa'da.

0: beceremiyorum.
1: Su çok güzel gitsene demiş. Vah. Sanki halam denize getirmiş, ben de suya girdim ama istiyorum. Ben
2: başlarım ki nerelerde takılıyorum. Parfümüm uzun diye ki senin doktorum. Kendi farkında değil ama...
1: Günaydın Emre, hayırlı sabahları, iyi yayınlar demiş. Her sabah biz mesaj atıyoruz, bir sabah da sen mesaj atsana demiş. Benim sabah mesajlarım tehlikelidir ama bak. Dur bakayım, yine galeriden resim ya da görsel isteyeceğim. Bakalım bu sabah şansım ne kadar yaver gidecek. Dün yine kediden köpekten geçilmedi burası. Nokta atışı bulmam lazım.

Nasıl ya, Özlüce'de yağmur yok, beş evlerde nasıl var demiş. Niye, sözleşme mi var orada yani? Özlüce'ye yağmur yağarsa beş evlere de yağması lazım. Bak, Özlüce ile beş evlerin arası evet yakın olabilir ama ben şunu gördüm, 10 metre bu tarafta yağmur yok, 10 metre ötede yağmur var. Bulut oraya denk geliyor yani, şimdi ne yapak yani, anlamadım ki. İstanbul'da da yağdı yağmur 4 gibi demiş. Emre abi günaydın, iyi yayınlar demiş, teşekkür ederim. Günaydın, sana olan sevgimizi kimse sorgulamasın demiş. Arabanın arkasında müdür yazıyor, onu çekip atmış. Emre abi vallahi da billahi da canın ne çekiyorsa söyle, sana göndermek istiyorum, radyonun adresini biliyorum demiş. Radyonun adresi her yerde yazıyor zaten yani. Emre abi, radyonun adresini öğrendim. Kardeşim var olasın, teşekkür ederim, canım hiçbir şey çekmiyor, eksik olma, ben sana göndereyim, sağ ol, düşünmen yeter. Yemiş kadar oldum, eyvallah. Şeytan diyor, sabah sabah ıstakoz söylet şuna. Aklı başına bir gelsin. Emre abi 17 bin lira tuttu, bana bir 16 bin 500 lira atabilir misin abi? Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Ama yine bir iş yerine bir kahvaltı düzenleyelim ya. Piknik yapacağız, yapacağız. Ya yapacağız da kene var diye yapmak istemiyorum ben. Yo, piknik de yapacağız. Bir de burada yine bir böyle bir 6-7 dinleyenimizi ağırlayalım, misafir edelim. Gerçi geçen ben ağırlayacağım dedim. Herkes yiyeceğini getirmiş yanında. Yiyeceğini değil de yani kimse boş gelmemiş, var olsunlar. Bizim kahvaltılıklara sıra gelene kadar onların kahvaltılıkları, önce onların getirdiklerini yedim ben. Giderken geri götürürler falan, Allah korusun. Neler gelmişti neler, bizim sofra gariban kaldı, o ezdiler bizi ya. 0-544-886-1886 yoklamayı başlatıyorum. Hadi bir yok yazıla göreyim seni. Triplere bak, Allah Allah. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, trafikte olanlar 3'e basıp yollayabilirlerse çok sevinirim. Bakalım kimler nerelerdelermiş. Bir görelim, hem yoklama anlamında hem de başım göğe ersin deyin. Bakalım nerelerdelermiş dostlarımızın geneli. 0-544-886-1-886

Ama 3 yaptı bu sabah burası be. Olsun, sağlık olsun. Beraberiz ama yan koltuğundayım. Yanındayım dostum. Saat onu gösterene kadar da burada olacağım. ...0544-886-1886... Evindeysen 1'e, iş yerine vardıysan 2'ye, trafikteysen maalesef trafikteysen de 3'e bas. Gönder bakalım. Sabah mevzumuz geliyor birazdan. İran Tebriz'den konum atmış. Güzel yerdesin ha, saat meydanıymış orası. Selamlar.

yerinde olanlar becerebilir mi bilmiyorum ama evlerinde olanlar ya da araçlarında olanlar birazcık sesi açabilir mi? Triplere gireceğiz de. Çok seviyorsunuz bunu. İyi alıştık ha buna.

da yumurta yemiyorum. Dolayısıyla kahvaltı yapmış saymıyorum kendimi demiş. Ben de bayağıdır yumurta yemiyorum ya. Yaz diye midir acaba? Ne bileyim, canım çok istemiyor. Normalde yumurtasız bir sabah benim için hatadır derdim hep. Hatta yumurtam bitti, almadım bile. Kaç gün oldu. Yumurtam yok benim. Özlüce için klasik bir yalan söyleyeyim. Size doğru yağmur geliyor demiş. Ben de annemle konuştuğumda ya da babamla konuştuğumda...

Orada yağıyor mu ya? Burada yağmıyor ya. Ha, o zaman size doğru geliyor. Bu geyiği söylemiştim daha önce, hatırlıyor musunuz? Sıcak ve sivrilerden dolayı gece uyuyamıyoruz demiş. Sabah zor geliyor gözümüzü açmak, fakat sizi duymak her şeyi aşıyor, görüyorsunuz demiş. Eksik olmayın, var olun. Özkan diye bir kardeşimiz var, ilk defa mesaj atıyor. Yani profilinde Özkan yazıyor. Sadece 9'a basıp göndermiş. Yani ben de normal değilim demek istiyor. Doğru yerdesin Özkan, doğru yerdesin. Bir dostumuz vardı, bayağıdır yok, her sabah 7'ye basıp gönderiyordu. Ben de diyordum diğer tuşları çalışmıyor herhalde, sadece 7. Sabah saat 7.30'da dinlemeye başlıyorum seni demiş, istersen bir yanlış anla. Abi çıkışta kahve ısmarlayayım mı demiş. Hayır. Onun yerini ben devralayayım mı demiş. Al al, sıkıntı yok. 7, 9. Kafana göre bas yani hiç. Ben seni anlıyorum, ben seni anlıyorum. Sen canını, tatlı canını sıkma. 0544-886-1886 İstanbul FM'in WhatsApp hattıdır efendim, sabahları 7 ile 10 arasında Emre Mutlu Show'da. Yazdığın her şey benim önüme direkt ekranıma laps diye düşüyor. Sen istediğini yazabilirsin, ben de istediğimi okuyorum biliyorsun ki. Çünkü bazen okuyamayacağım kadar samimi, okuyamayacağım kadar açık, net mesajlar geldiğinden biz de RTÜK kuralları çerçevesinde içimize atıyoruz. Yani okuyup imha ediyoruz onu, kendi içimizde yayına veremiyoruz. Ama sen özgürsün, dilediğini yazabilirsin. 0544-886-1886 birazdan sabah mevzumuz başlıyor. İstanbul FM'de. Kağıda duvara, elime, koluma kalbi.

0: kağıda duvara, elime koluma kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benim resim.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklamlar.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: mısın? Ayıptır ya. İnsanları böyle zaptır aptal altıralı baskı kurmak nedir? Evlenirsin yine bitmez. Çocuk yap da sevelim. Ya arkadaş bu büyülü bir tane daha yap. Bu da büyülü, 3 çocuk olması lazım. Hepsi kız oldu, bir tane erkek bul.
1: Nasıl olacak hocam ya?
0: Nedir bu talimatlar, prosedürler?
1: Size ne hocam, size ne? Yani insanları bir salın biraz ya. Bak vallahi tansiyonum oynadı ya.
2: Emre Mutluşoğlu.

sabahlar, hayırlı günler demiş. Teşekkürler. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Bir şey soracağım demiş. Sabah mevzusuna çok erken girmiyor muyuz? Biraz geyik yapsak, hani patron sensin tamam da bizim de hakkımız vardır yani demiş. Estağfurullah, patron sensin hocam. Patron sizsiniz. Bu programın sahibi sizsiniz. Sadece maaşı ben alıyorum. Onu şundan dolayı yapıyorum. Sebebi şu, vakit yetmiyor hocam. 3 saatlik program yetmiyor bize, anladın mı? O zaman diyeceksin ki 4 saat yap. Yok, 10 saat yapayım. Gerçekten cımbızları yetiştiremiyoruz. Cımbızlara vakit kalmıyor ondan sonra. Yani biraz erken o yüzden giriyorum ama tamam, bir senin için 30 saniye falan geciktiririz. Abi sabah sabah soğuk puding yedim, midemi bozdum galiba demiş. Oğlum bu bilgiyi bana niye veriyorsun ya? Ne yapman gerektiğini biliyorsun miden bozulduğunca yani. Bol bol su içeceksin. Emre Bey, su içmeyi tavsiye ediyorsunuz ama asitli içeceklerden uzak durmalarını da tavsiye eder misiniz demiş. E tabi dünyadaki bütün sağlıkçılar ediyor zaten, biz de hatırlatalım. Ekstra ekstra karbondioksit içeren içecekler tabii ki sağlığa faydalı içecekler değil. Doğru mu? 10 saat program yapsam benim için uygundur demiş. Oldu. İyi geceler abi demiş. İyi geceler. Herkesin kafa pırıl pırıl ya. Aga ben de sabah sabah tulumba tatlısı yedim, çok iyi geldi ya demiş. Bak bak bak, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten aramızda normal yok, farkında mısınız? Varsa bir iki tanedir, onlar da nereye düştüm diye. Allah'ım ben nereye geldim? Hele yeni katılanlara var ya. Sabah sabah şöyle bir künefe yesek hiç fena olmaz. Ya ne künefesi abi, dur bir dakika ya. Beyler bak lütfen, sabah sabah yemek muhabbetine girmeyin ne olur bak. Zaten ben unutup ara sıra kendim başlatıyorum. Tamam özür diliyorum ama ne olur ya.

0544-886-1886. Efendim, neyin abartıldığını düşünüyorsun? Sence insanlar neyi abartıyor son dönemde? 0544-886-1886. Neyin gereksiz abartıldığını düşünüyorsun? Amerika'nın ve Trump'ın demiş. Güzel bir cevap. Sence ney abartılıyor? Sana abartılı geliyor. Bizimle paylaşırsan çok sevinirim. 0544 886 1886.

Her şey dahil tatil fiyatlarının abartıldığını düşünüyorum demiş. Katılıyorum. Messi'nin abartıldığını düşünüyorum. İstanbul'daki daire fiyatlarının abartıldığını düşünüyorum demiş.

Makaron denen saçma sapan tatlının abartıldığını düşünüyorum. Hakikaten ha, 50 sene yemesem aklıma gelmez. Çok pahalı bir de ya. Kim seviyor, kim yiyor anlamadım ki. Bebek koltuğu demiş. 35 bin lira ne, Allah kahretmesin demiş. Vay vay vay vay vay. 35 bin lira mı?

Şöyle cevaplar biriksin. 0544-886-1886 neyin abartıldığını düşünüyorsun? Kalbimde hala yeri boş köşede. Tektaş yüzük saçmalığının demiş.

Keten tohumu, kinoa, chia tohumu. Bu üç saçmalığın abartıldığını düşünüyorum. Kesin eşi böyle bir diyet tavsiye etti ve buna başladılar bu sabah. Ya da dün. Cağ kebabı demiş. Üç kere yedim, üçünde de hoşuma gitmedi demiş. Bu kadar büyütülecek ne var Allah aşkına bunda? Ben de cağ kebabını yani el 500 sene yemesem aklıma bile gelmez. Ya bir döner değil ve hatta hiç beğenmedim yani. Ben de 2-3 kere yemişimdir. Doğru, buna ben de katılıyorum. Alamadım hırsımı şarkıdan, şiirden. Takı ve mücevheratın abartıldığını düşünüyorum demiş. Gecenin eşliğinde markaları okuyamıyorum. Fikirleri kapanınca üstüm. Ama herkesin bildiği bir telefon markasının abartıldığını düşünüyorum demiş. Ben de aynı şekilde. İkinci el araba fiyatlarının abartıldığını

0544-886-1886. Sence ne haddinden fazla abartılıyor? Cevaplarımız biriksin, hemen okumaya devam edeceğim.

0: Bunu ilk kim yazacak diye çok merak ediyordum. Enes yazmış. Avokadonun abartıldığını düşünüyorum demiş. Ben de. Daha yeni çıktım bir talanda. Avokado gerçekten abartılıyor ya. Her taşın altından çıkıyor arkadaş. Marketlerde en babası 50 lirayken kafelerde 700 lira satılan makarnanın fiyatının abartıldığını düşünüyorum demiş. Maalesef memlekette hak ettiğimiz gibi kaliteli şekilde yaşayabilmek çok pahalı abi demiş. Bütün fiyatların abartıldığını düşünüyorum. Schengen vizesinin abartıldığını düşünüyorum demiş. Net cevabım pizzadır demiş. Boş beleş bir yemek dünyaya çaktılar demiş. Ben öyle çevireyim.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Avcılar Harami Dere, Topkapı Çağlayan, Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Sultan Gazi Kağıthane etkili. Anadolu yakasında Ataşehir'de etkili olmaya başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca etkili olurken Temde Ümraniye ikinci köprü girişi güzergahı yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş.
2: Bak hele, bak hele.
1: Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şeyim, bu yiyici yiyici.
2: Ne?
1: İki sayfa arka arkaya çıkıyor, 300 sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
3: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım, ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın, öyle diyor Chicago Üniversitesi. Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Pilot garaj, oto ekspertiz. Haydi.
11: Nescafe Express modunu

Profesyonel oyuncu ekipman fiyatları demiş. Bence abartılıyor. Emre abi kokoreç çok abartılmıyor mu demiş. Şey gibi böyle hani. Abi çok abartılmıyor mu ya? Bir su markası yazmış. Abartıldığını düşünüyorum demiş. Ama o su markasını çok severim. Hatta dün içtim. Bazı su markaları abartılma hak ediyor efendim.

Kitap okuma lambası fiyatı 60. Ya 2000 liraya da lamba mı olur Allah aşkına ya? Ya gözünü seveyim, kitabın kendisine 100 lira veriyorsun, okumak için 2000 lira. Ya iyice uçtular vallahi, bazı şeylerin çok artık cılkı çıktı ya. Okyanus suyunun abartıldığını düşünüyorum demiş. Eczanelerde satılanlar. Şey mi bu, buruna çekiyorsun falan, burun tıkanıklığı için, ondan mı bahsediyorsun? Fiyatı mı? Gebze Gölcük'te kesintisiz dinlediğim İstanbul FM Radyo'yu bugün dinleyemiyorum demiş. Hemen haber verelim arkadaşlarımıza. Baksınlar bakalım neymiş. 2026-27 sezonu okullar açılacak. Benim çocuklarım büyüdü ama kardeşimin küçük oğlu ilkokula başlayacak. İnanılmaz derecede yüksek ücretler istiyorlar. Bu çok abartılıymış. İlkokula başlayacak diye bu çocuğa bu parayı istemeleri. Evet, herkes kendini haklı olduğunu düşünüyor. Bu da abartılı olduğunu düşünüyorum demiş. Kesinlikle haklısınız. Cağ kebabını yememi istedikleri bir mekan tavsiye etmişler de ben cağ kebabı sevmiyorum abi ya. Günaydınlar, futbolcuların maaşları çok abartıldı demiş. Artı 40 neresiydi? Artı 40. 41, 42, 43'ü ezberledik artık ama. Şöyle bakalım neresiymiş artı 40.

Bir mesaj var, bunu ileteyim sizlerle paylaşayım. Yola çıkacak ya da o taraftan geçecek olanlar için. Basın Ekspres'te bir büyük bir kaza var demiş. Bayağı ciddi görünüyor. Araç devrilmiş, itfaiye ambulanslar yol neredeyse tamamen durmuş. Bilginize demiş. Allah yardımcısı olsun kaza yapanların, inşallah en kısa zamanda toparlanır ortalık, trafikte açılır. İnşallah yaralanma dahi yoktur. Evet, neyin abartıldığını düşünüyorsun demiştim. Arkadaşlar, verdiğiniz markaları söyleyemiyorum. Canlı yayın yaptığımız için marka adı veremiyorum ama okuyorum. Okumadım diye kızmayın. Çünkü en az 20'ye yakın marka var şu anda önümde. Onları okuyamıyorum. Bisküvi markası var, araba markası var, saat markası var, telefon markası var, ayakkabı markası var. Kestane şekerinin abartıldığını düşünüyorum demiş. Tane tane olanıyla kırığının arasında 5 katı fiyat farkı olur mu? Ağzında zaten kırılacak. Görselliğin ne önemi var demiş. Doğru söylüyorsun valla. Ya bir tane sembolik görsel bir tane al mesela, tamam mı? Ona bak, diğerlerini ye. Çünkü zaten ağzında parçalanacak.

0: Sushi'nin abartıldığını düşünüyorum. Hem Türkiye'de adam gibi yapan yer yok. Hem de gereksiz bir şekilde pahalı demiş. İçine ne konduğu bu kadar belli olan bir şeyin bu kadar pahalı olması kadar garip gelen bir şey yok demiş. Bence fiyatları çok abartılı. Evet. Evde aynısını yaptığım kahvenin dışarıdaki fiyatı çok abartılı demiş. Böyle köpüklü kremalı mremalı değil mi? Yani hani böyle her şeyle aynısı. Evet, artık yapılıyor evlerde arkadaşlar, bir şey değil ki. Ama bir kahveye de 300-400 lira para istedikleri zaman abartıyor dediğinizde haklı oluyorsunuz. Vergilerin abartıldığını düşünüyorum demiş. Ayakta durmayı bile beceremeyen futbolcuların aldığı milyon eurolar çok abartılı değil mi demiş. Abartılı. Devam edelim. Mozzarella peyniri demiş. 3 top aldım, 350 lira verdim, şaka gibi demiş. Ama hakkını vereyim, çok lezzetliydi demiş arkasından da. Otomobil muayene ücretleri. Evet, hem tekel hem abartılı. Haklısın.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: Reklam. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve

sıkıntı giderilmiş galiba arkadaşlar. Ufak bir problem varmış gibi. Çok bir iki mesaj almıştım ama düzeldi herhalde. Düzeldi yazdı dostlarımız. Sağ olun, teşekkür ederim. Senin için neyin abartılı olduğunu, neyin sence çok abartıldığını sormuş idim sana. Sen de var ol cevaplarını. Şakır şakır yolladım. Ben şimdi onları okumaya devam edeyim.

Rotterdam'dan selamlar demiş. Atatürk düşmanı veya İstiklal Marşı'nın düşmanı değilim ama demiş, Süper Lig'de her maç başlamadan İstiklal Marşı'nın abartı olduğunu düşünüyorum. Milli maçlarda tamam okunsun demiş ama yani bununla ilgili bir sorunun veya sıkıntın yoksa niye rahatsız etsin seni, onu anlamadım. Biz hiç bulamasak YouTube'dan açar dinliyoruz, açıp dinliyoruz yani, maçların önce okunması kadar güzel bir şey. Adı üstünde Milli Marş. Katılmıyorum bu fikrine. Yapay zekanın abartıldığını düşünüyorum demiş. Yapay zeka kendi kendini de abartabilen bir şey ya.

İyi yayınlar demiş. Bak erkenden geldim bugün. Erkene bak, saat 8.30. Günaydın Emre Mutlu. Türkiye'de influencer ve fenomenlerin gerçek sanatçıymış gibi değer görmesi abartılıyor demiş. Aslında öyle değer görmüyorlar. Onlar gördüklerini sanıyorlar bence. Yani sanatçı tribine kendileri giriyorlardır diye düşünüyorum ben. Çok olacak yine asırım of. Sen var ya sen az değilsin aş harfi zor bu. İnternet fiyatlarının abartıldığını düşünüyorum demiş. Canım. Günaydın abi, kadınların makyajı abarttığını düşünüyorum. Çok. Yo. Yani bazen evet olabilir. Sevmem. Arkadaşlar Ruslar mesela çok fazla ağır makyaj yapan bir ırktır. Kadınları çok fazla böyle sert makyaj yaparlar. O yüzden de bilimsel olarak şöyle bir şey söylemişler. Çok fazla makyaj yapan, gençliğinde çok fazla makyaj yapan hanımefendilerin yüzleri çok kolay deforme oluyormuş ilerleyen yaşlarda. İşte kaz ayakları, kırışıklıklar, cilt problemleri. Bunun sebebi de ne olursa olsun sürülen o bütün bakım kozmetik ürünlerinin tamamı kimyasal.

Baby shower partileri, cinsiyet partileri, düğünler ve zamlar çok abartılıyor. Ya bu cinsiyet partisi denen, ya bilmiyorum arkadaşlar, siz tercih meselesi ama bana saçma sapan bir şey geliyor. Cinsiyet partisi ne ya? O ne biliyor musun? Yani harcayacak şöyle bir 20-30 bin liram var fazladan, ben yiyemiyorum, başkası yesin benim paramı. Balon patlatıyorlar, yok efendime söyleyeyim konfeti patlatıyorlar, bir yerden bir şey çıkıyor falan, çocuğun cinsiyetini orada öğreniyorlar anneyle baba. Ya yemin ediyorum bir git bir gariban sevindir, bir mevlüt okut, bir hayır hasenat bir şey yap yani. Çok daha mantıklı, bana çok saçma geliyor, bilmiyorum, bana saçma geliyor. Benim dediğim gibi şahsi fikrim, beni bağlayan bir şey. Baby shower nedir abi ya?

Abi siyahilerle beyaz insanların fiziksel özelliklerini abartıldığını düşünüyorum ben demiş. Siyahilerle beyaz insanların mı? Aradaki farkı mı abarttıklarından bahsetmeye çalıştın acaba? Bir düzenler misin mesajını sevgili Kenancığım? Tam anlayamadım valla yani şey ne nasıl bir anlam çıkartacağım çözemedim. Milletvekili, bakan ve tüm siyasetçilerin aldığı maaşlar. Yok canım. Olur mu öyle şey, adamlar mecliste 10 liraya pilav yiyorlar yani. 3 liraya 5 liraya çorba içiyorlar. Ne yapsınlar adamcağızlar? Öyle deme, öyle deme. (0544) 886 1886. Neyin çok fazla abartıldığını düşünüyorsun? Fiziksel işte abi, neyi açık açık söyleyeyim demiş. Siyahilerle beyazların demişsin yani, hani hem siyahların hem beyazların diye, yani kimden bahsettiğini soruyorum canım kardeşim benim. Mustafa Topaloğlu'na döndürdüm beni, açıklayamadım. Ya mesajın başını oku anlarsın, neden bahsettiğini anlayamadım mesajın içinde. Dostum. Anladım, bir espri var işin içinde, tamam da. Başta hangisini, siyahilerin mi beyazların mı abartıldığını, ikisinin birdense hiçbir anlamı kalmıyor, bütün insanların demiş oluyorsun. Teşekkürler.

Sence ne çok abartılıyor? Sana abartılı gelen, abartılı bulduğun bir şeyi yazmanı rica etmiştim senden. Sen neler yazmışsın bakalım. Devam edelim okumaya. Otomobil fiyatlarının abartıldığını düşünüyorum demiş. MTV ve ÖTV gibi vergilerin çok abartılı olduğunu düşünüyorum demiş. Rakamsal. Kamyonetle senin arabanı arkadan çarpanı bulabildin mi sen demiş. Hayır bulamadım ama hala arıyoruz. İnşallah bulacağız. Kısmetse. Çember daralıyor. Ensesinde nefesimi hissediyordur diye düşünüyorum. Er ya da geç. Hak yerini bulur diye düşünüyorum. Abi yok biz anlaşamayacağız bu kardeşimle ya. O zaman niye beyazlarında dedim biraderim onu soruyorum Kenan. Vallahi bak monitörü kendi kafamda kıracağım şimdi. Sana ben niye anlatamadım bu sabah derdim ya. O zaman beyazları niye karıştırdın? Ne anlamam lazım bundan? Ben de böyle bir şey taktığım zaman onu mutlaka çözmem lazım. Bak şimdi şarkı arasına gideceğim WhatsApp'tan yazmaya devam edeceğim. Yeter ki doğru şeyi bir doğru noktada bir buluşalım. Emre abi plaka falan varsa bana gönder ben bulurum demiş. Abi biz ne arıyoruz sence? Ya plaka olsa sence sana niye göndereyim? Yani ben direkt selamünaleyküm ben geldim diye gitmez miyim? Of abi ya ben gidiyorum palamut almaya.

Tereyağlı ev poğaçamı abartıyorum şu an demiş. Hem abart hem kabart. Yanına bir de çay, öf be. Evet, kaza anının kaydı yok. Yani var da başka bir şekilde var. Biz başka yerden çözdük mevzuları. Sayın savcımız, sayın emniyet amirimiz, sayın memur arkadaşlarımız özverili şekilde yardımcı oldular bize. Yüzlük kuyruğuna geldik Allah'ın izniyle.

ses çıkaran egzozları abarttıklarını düşünüyorum demiş. Evet, onlara şimdi şu anda acayip cezalar da var. Hayat çok abartılıyor demiş. Ev, araba, kira fiyatları, nakliye fiyatları, özel hastane fiyatları, çoğu şey abartı fazla demiş. Evet, doğru söylüyorsun, katılıyorum.

0: Meyve sebze fiyatlarını da abartılı buluyorum. Evet, yani genel manada pahalılıktan bahsettiğimiz zaman çok uygun diyebildiğimiz pek az şey kaldı. Hatta hiç yok. Bence. Kaşarlı lahmacun denen saçmalığın abartıldığını düşünüyorum demiş. Kaşarlı lahmacun ne ya? Duydum ben de bir iki de. Ya bir şey salıyorlar ortaya. Tutarsa tuttu mu ki o? Çoğu yerde yoktur herhalde ya. Sanmıyorum yani. Çoğu menüde görmüyorum yani. Var mı kaşarlı lahmacun, her yerde yapmıyorlar değil mi? Bir iki yer yapıyorsa yapıyordur. O da bence de kim abartıyorsa seviyordur demek ki. Trafik cezaları yok, onlara lafım yok, o abartılsın ya. Ha, trafik cezalarından şikayet edenleri abartılı buluyorum demiş. Tamam, benle aynı fikirdeymişsin, teşekkür ederim. 6 elmas gibi takıların abartıldığını düşünüyorum. Alt tarafı Allah'ın parlak taşı demiş. Bilmem, hanımefendiler öyle mesela, yenge öyle mi söylüyor, ona da bir sorsana. Fiyat algısı kalmamış, bir şey alırken pahalı mı ucuz mu diye düşünüyorum demiş. Anlamıyorum artık aynı şekilde. Hamza Akkoyun'un çok abartıldığını düşünüyorum. Hamza Akkoyun kim ya? Tanıyor muyuz yani, ünlü birisi mi? Meslek sahibi olmayıp kişisel gelişim uzmanı ya da enerji zamazingosu olan fırsatçıların... Evet, evet, evet, evet. Özellikle sosyal medyada çok fazla tuttu onlar. Yaşam koçu. Ya ben anlamıyorum yaşamaktan. Bir de danışanlarım diye anlatmazlardı ya. Danışanlar sana ne danışıyor olabilirler mesela?
1: Şovda kısa bir ara.
0: Geliyorum, reklamlar.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Adile Sultan Ev Yemekleri.
8: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Tatil fiyatlarının abartıldığını düşünüyorum demiş. Özellikle beachler. Evet ya, onlara bir de şimdi şey koyuyorlar ya. 5000 lira harcama mecburiyeti. 5000 lira verip kartı yüklüyorlar. İçeride nakit de geçmiyor. Dönme ey. Çıkışta sıfırlanıyor bitirmezsen. Zorla biraz para kaldıysa bir hamburger daha tepeyim ağzıma. Gerçi bir hamburgeri 2500 lira satıyorlarmış. Haberlerde öyle diyordu. Chicago Üniversitesi öyle diyordu geçen. Gidermiş her an. Gitme hey meczup uyan. Ya tatilin kendisi zaten pahalıyken. Bir de tatile gittiğin yerde bir de. Yüzerler, kimileri var ki meczup. Bir de ekstra ekstra paralar. Yüzerler, kafana da takma meczup. Yorar insanı vallahi yorar. Neyse parası olan düşünsün canım. Abi o Hamza benim demiş. Beni çekemeyen bir arkadaşım yazmış Alican. Abi siz kendiniz mesajlaşsanız da benim üzerimden niye? Birbirinizle engelli misiniz anlamadım ki. Damacana su fiyatlarının abartıldığını düşünüyorum demiş. Kaç para şu anda damacana su? Ortalama. 200 lira var mı? İçmemiş kalmış. Telefon, bilgisayar, internet gibi teknolojik ürünlerin abartıldığını düşünüyorum fiyat olarak demiş. Şu maça zımbırtısının abartıldığını. Maça ne ya ben? Hakikaten bilmiyorum bak, cahil de diyebilirsiniz de. Dervişe bu aşklar yalan. Neymiş bu maça, her yerde maça maça maça maça. Çay mı bu, bir ot mu, bir çeşit? Eğer öyleyse ben ya, çok kulağıma geldiğine göre bence de abartıyorlar. Mis gibi Rize çayı varken değil mi?

Şarjlı diş fırçasının abartıldığını düşünüyorum demiş. Kafaya taktığı şeye bak. Gelin başı ve damat tıraşının abartıldığını düşünüyorum demiş. Çok gereksiz ve çok saçma demiş. Evet ya. Hadi gelin başını birazcık, belki birazcık hani ekstra süslemeler bilmem ne, bir şey böyle kafayı gökdelen gibi yapıyorlar da. Yani damat tıraşını yani normal tıraştan ne farkı var onu anlamadım. Hadi gelini simliyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Almanya'dan adam kıyma et getiriyor artık. Sen hesabını yap demiş. Kim getiriyor? Sana bir şey söyleyeyim, çok güldüm. Gökdelen gibi yapıyorlar dedin ya gelin başına. Evet, gökdelen gibi uzattıkça uzatıyorlar. Kafa geride gidiyor bütün gelinler. Halbuki böyle sade, abartısız değil mi? Yani benim görüşüm.

Gurbetçiler kıyma et getiriyorlarmış. Ya burada para vermemek için değil mi? Evet abi, olabilir. Biliyorsun hayat ikimiz içinde. Doğru doğru söylüyorsunuz. Serdal zaten Almanya'dan yazıyor da. Sen de getiriyor musun? Doğruyu söyle. Yoksa duyuyoruz genelde anlamında mı?

0: Gurbetçilerin bazı şeyleri abarttığını düşünüyorum demiş. Bazı şeyler ne, nasıl bir yuvarlak bir cümle bu abi ya? Neyi mesela bazı şeyler? Biz Alanya'ya tatile gidemezken demiş. Beşinci dünya ülkesinden benim ülkeme tatile nasıl geliyorlar demiş. Acayip kafama takılıyor. Paraları bizim paramızdan daha değerliyse daha kolay gelebiliyorlar işte. Ali Danacı. Abartmadığımız ne yok ki demiş. Siz abarttıklarınızı yazarsanız. Manifestin abartıldığını düşünüyorum demiş. Çocuklar tarafından mı? Gelin saçının ekstrası duvak olması sadece demiş. Onu da gelin götürüyor. Hakikaten ha. Zaten kuaför sadece tokat akıyor demiş. Hiçbir farkı yok. O yüzden kendi yaptığım gibi tavsiyem normal birinin düğüne gidiyormuş gibi kuaför de yaptırsınlar. Çaktırmadan, kimse görmeden. Orada geçim çok zor falan filan diyorlar demiş. Ya onlar işte şey siyasi destekledikleri çok siyasi cenaha yaranmak için söylenen şeyler ne demek ne zormuş ya. Gitmediğimiz yerler değil, fiyat farkları belli işte. Aşk. Ekonomi belli ortada. Daha ıvır kıvır yapmanın bir anlamı yok. Senin burada kilosu 1500 lira olan peynirin orada TL bazında yani. Oradan da Türk lirasıyla almaya kalksan 300 lira yani. 5'te 1'i 4'te 1'i fiyatlar nesi zor yani hiç. O yüzden samimi bulmadığım için ben ciddiye bile almıyorum o konuşmaları. Geçinemiyorsan dön Türkiye'ye. Bizim burada düzenimiz var. Bizim de burada düzenimiz var. Bakalım nereye kadar. 0544-886-1-886. Bak şimdi bak. Ya safran, hiç hayatınızda safran yediniz mi? Safranlı bir şey yediniz mi yani? Bakalım nereye kadar. Ya kilosu... Korkma. 1 milyon TL'nin üstündeymiş şu anda kilosu bak. Ya bilmeden gitsem bir baharatçıya. Ya şuradan bir safran alabilir miyim falan. Ne kadar vereyim? Ya yarım kilo bir kilo ver dursun evde. Adam tarttıktan sonra diyecek ki evet 1 milyon 200 bin TL efendim. Evet 1+1 ev parasıydı geçen sene. Gramı 1400 lira şimdi internetten baktım. Ama safran yani. Gerçek safrandan bahsediyorum. Aspir değil. Bir de onun çakması var. Yalancı safran diyorlar. Ya kilosu 1 milyon lira olan baharat mı olur ya? 100 gramı 1450 TL demiş Sultanahmet. O safran değil kardeşim. Vazgeçilmek. O işte bahsettiğin aspir, yalancı safran. Ya gramı... 1000 TL'nin üstünde gramı. Dolayısıyla kilosu da 1 milyon TL'nin üzerinde. Gerçek safrandan bahsediyorum. Neymiş yani, ne oluyormuş yani? Pilav biraz daha sarı oluyormuş. Bırak kardeşim ben beyaz yerim ya. Sonra bakayım dedim neymiş bu safranın numarası? Vazgeçilmek bedava. Kırmızı altın olarak bilinen safran. İştah kontrolü, kilo vermeye yardımcı. Cinsel gücü arttıran bir özelliği varmış.
1: Bunun güvenilir adresi Uçar Filo.
0: Geliyorum, geliyorum hemen.
1: Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

0: 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Zincirlikuyu, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: 2099 yılında labne peynire zam gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kahin Emolio.
2: Abi Kurban Bayramı tatili birleşir mi onu da tahmin et de meramı gitsin demiş. Oğlum kahin değilim ben, kahin taklidi yapıyorum. Ne saçma sorular bunlar ya. Abi dolar daha fazla yükselir mi demiş. Yani onu da bilmiyorum. Ben temkinli kahinim, her konuya girmiyorum.
3: Emre Mutlu Show. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız.
2: Evet, bir basın duyurusu var, bunu size paylaşmak istiyorum. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün geceleri hep yan. Bir basın paylaşımı var, bizim aktarmamız gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki TEM otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı, Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Akşemsettin Viyadüğü'nde ders onarım çalışması yapılacakmış. Yapılacak çalışmalar süresince Güney Yol platformundan Ankara istikametine doğru yani. Gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarma yapılacakmış. Gündüz saatlerinde ise ders üstüne monte edilecek rampalar üzerinden trafik akışı kontrolü sağlanacakmış. Çalışmalar 13.07 pazartesi günü 22'de başlayacak. Her akşam 22 ile 06 saatleri arasında çalışma yapılmaya devam edilecekmiş. Bahsekonu viyadüklerdeki çalışma 21 gün sürecek olup akabinde diğer geniş açıklık viyadüklerde çalışma yürütülecekmiş. Bilgilendirme yapmış olalım. Basın duyurusunun bize ulaşmış halini sizlerle paylaşmış olduk.

0: Evet, Safran'a geri döndüğümüzde 1 milyon TL'den pahalı olan fiyatıyla hafızayı güçlendiriyormuş. İçerdiği krosin ve safranal bileşenleri sayesinde doğal antidepresan görevi görüyormuş. Abi, gramı 1000 lira yani, ben onu verdikten sonra psikolojim yine bozulur ki benim. Beyindeki serotonin seviyelerini düzenleyerek anksiyete ve stres belirtilerini azaltıyormuş. Günde sadece 10 gram. Ayda 300 bin lira harcıyorum abi safrana, çok iyiyim ya. Of, ben hep yanıldım. Hadi beni sildin. Babamda da satılıyor gramıyla, yani gramla satılıyor. Demedim. Paketler halinde.
1: Kafam karma karışık gibi. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız benim.
0: Al orijinal safran, zehir olsun sofran.
1: Evin neyse tamam, geceleri hep yandın yerim.
0: Pilav az daha sarı olsun istiyorsanız demiş. Zerdeçal kullanılabilir, çok da güzel oluyor demiş. Safranlı lokum yedim demiş.
2: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
0: Geliyorum.
3: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapılıyor.

yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat katılım.

0: Ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

Kapalı Çarşı'da yarım ekmek et döneri 3000 TL'ye satıyorlarmış. Birazcık abartılı. Abi emin miyiz bu rakamdan? Kime satıyorlarmış bunu ya? Hani Bodrum'da falan duyduk da. Uyku yok, kaçmaya gitmeye kuytu yok. İsiyor, isiyor teninin kokusu. Herhangi bir krizde ve ihtiyaç anında demiş, fiyatların artışı. Uyku yok, abartılıyor evet. Kuytu yok, isiyor teninin kokusu. Ya bu memlekette deprem oldu, çadırların fiyatları arttı ya. Çadırlara zam yaptılar. Pandemi oldu, maskelerin fiyatları arttı. Kolonyaya 50 liralık kolonyayı 300 liraya sattılar ya. Yani düşmanı uzaklarda aramaya gerek yok. Kendi vatandaşımız yaptı bunu. Çok uzaklarda düşman aramaya gerek yok yani. O yüzden öyledir maalesef. Evini arabasını satıp maske işine giren yarım akıllıları hatırlıyor musunuz? Arabasını satıp maske şeyi imalathanesi falan kuranlar oldu. Haberlere düştü demiş. Allah Allah, 3000 liraya döner. Bakayım mı öyle bir haber? Varsa işleyelim o konuyu bir.

Vay vay vay, gerçekten öyleymiş ya. Kapalı çarşıda ekmek arası döneri 3000 TL'ye sattığı ürünlerle tepki çeken İşletmeye Ticaret Bakanlığı denetim yaptı. 100 gram dönerin 600 TL'den satıldığı belirlenirken haksız fiyat artışı nedeniyle 4 ürün için tutanak tutuldu.

Yo, 3000 lira satılmıyormuş. Sadece videoyu öyle çekmişler herhalde. Reklam yapacağım derken yemiş cezaya oturmuş aşağıya. Sosyal medyada herhalde viral olmak için böyle bir paylaşım yaptılar. Ama viral olmuş hakikaten. Geçmiş olsun, ne diyeyim, bazen çok akıllıymış gibi hesaplanan şeyler ters tepebiliyor. Ama haber doğruymuş. Askerlik borçlanmasının fiyatı çok abartılı demiş. Zaten de en azından gün sayılmalıydı diye düşünüyorum. Gün satın almak gerektiğinin abartılı ve gereksiz olduğunu görüyorum demiş.

Abi şimdi senin için baharatçıya girdim demiş. Bu şişe 3750 TL, 3 gramdan az var içinde. E tamam işte. Abi bak dediğin fiyat. Sen 100 gramı 1450 lira demişsin. Burada da benim dediğim gibi gramı 1000 liradan fazla. Yani gramı 1000 liradan fazla olunca kilosu 1 milyon liradan fazla olmuş oluyor. Dostum sabah sabah matematik uzmanlığı yaptırma bize. 3 gramdan az varmış içinde, 3750 liraymış. Yani gramı 1000 liradan fazlaya geliyor. Gramı 1000 lira olan bir şeyin de 1000 ile çarptığın zaman 1 milyon liradan fazlaya gelir kilo fiyatı. Üşenmeyip baharatçıya gitmiş. Ben olsam kasada tutarım safranı ya. Bu neymiş bu kadar ya?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
3: Çok seviyoruz.
2: Burası

lan simidin 35 TL olmasını abartılı buluyorum demiş ama bak bir şey söyleyeceğim. Yazık be abi bu sıcakta baksana sen klimalı yerde bile sıcak bastı falan diyoruz. Zaten dışarıda

almak için önce D sınıfı alıyorsun, sonra C sınıfı alıyorsun, en son CE alıyorsun demiş. CE. Tırın kendisini kullanmak için CE Dorse bağlama demiş. Tır kullanacak adam Dorse kullanamıyor. Abi sen niye sabah beni sabah sabah Dorse muhabbetine sokmaya çalışıyorsun? Hiç anladığım bir şey değil ki bu. Ben Norse'den anlamam. Ya Temmuz'un ortası geldi. Neredeyse yazın ortasındayız artık. Hani aşağı yukarı 1,5 aylık bir süre zarfında artık Eylül ayına girmiş olacağımızı varsayıyorum. Yani yaz sonu demeye başlayacağımız bir döneme gireceğiz. Tabii ki Eylül'de, Ekim'de sıcaklar devam ediyor ama İstanbul niye tenhalaşmadı abi hala? Ya eskiden mesela şöyle cümleler kurardık. Ya şimdi yaz ya, trafik daha sakin. %51'lik bir trafik durumu söz konusu. Şu anda saat 9.30 olmasına rağmen yani insanların çoğunluğunun büyük bir kısmının iş yerlerine girdiğini varsaysak dahi yine de yüksek. Millet gidemiyor demek ki bir yere, tatile, bağına, köyüne. Yıllık izne çıkan var mı aranızda? Bazı dostlarımız yazıyorlar mesela, izinli olduğum halde açtım radyoyu. Allah razı olsun, sağ olsun. Herkes ayrı telden çalıyor. Havuç bir meyveymiş diyor. Yani meyveyle sebzeleri saydığımız zaman çoğu şeye şaşırıyoruz gerçekten. Bize hep böyle meyve deyince tatlı tuzlu olanları da sebzeymiş gibi. Bilinçaltımız öyle hükmediyor konuya.

Evet. Öncelikle gerçekten yazılan tüm mesajları vakit ayırıp okuyorsun. Bir de üstüne konuşup yazan kişinin düşüncelerine senin için ayırdığı vakte değer veriyorsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın demiş. Ne demek kardeşim? Hep beraber bu programı beraber yürütüyoruz. Tabii ki de çok kıymetli yazdınız mesajlar. Hepimize memlekette bile çok iyi geldin demiş. Anamların çok selamları, iyi ki varsın. Ellerinden öperim. Çok selamlar benden de kendilerine. Tokatlara selamlarımızı gönderelim. Emre abi günaydınlar, nasıl radyocu olabilirim demiş. Abi bu çok uzun uzun konuşulması gereken bir konu. Ama ilk şıkkı söyleyeyim sana, ilk seçeneği söyleyeyim daha doğrusu. Çok istemen lazım. Bu her şey için geçerli, sadece radyocu olmak için ya da oyuncu olmak için ya da futbolcu olmak için değil. Her şey için. Dolayısıyla ilk önce onu halledersen gerisi kolay. Arkası gelecektir. Efendim, doğru ilişkide olduğunuzu gösteren en büyük işaret açıklanmış. Kim açıkladı? Yine İsviçreli bilim adamları mı? Bir kişinin iyi olup olmadığını anlamak çoğu zaman sevgi, uyum ya da iletişim gibi şeylere bakılırken ancak

0: Araştırmalara göre doğru olan ilişkide olmanın en güçlü işaretlerinden biri partneriniz tarafından gerçekten görülmek ve anlaşıldığını hissetmek imiş. Yani doğru ilişkide insan kendisini görülmüş hissediyormuş. Yani varlığının önemsendiğinin hissedilmesi anlamında. Karşı taraf tarafından anlaşıldığını hissettiğin zaman o ilişkinin doğru ilişki olduğunu düşünebilirsin diyor. Değerlendirebilirsin diyor. Anlaşıldığını hissetmek ilişkiyi daha güvenli hale getiriyormuş. Var sen şimdi kendi ilişkini değerlendir. Demedi deme. Çok enteresan. Avrupa'da yaz aylarında özellikle sıcak hava dalgaları giderek daha sık görülüyor biliyorsunuz. Ama birçok evde Avrupa'da klima yok. Özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinde klima Amerika'da ya da Asya'daki kadar yaygın değil. Türkiye'deki kadar da yaygın değilmiş. Şimdi bunun nedenine geçeceğiz. Bir reklam var, hemen geliyorum.
1: Reklam. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

Avrupa'da özellikle Almanya daha çok fazla bina eski yapıya sahipmiş. Özellikle tarihi şehir merkezlerinde dış cepheye klima ünitesi takmak teknik olarak yasal açıdan imkansızmış. Apartmanlarda dış ünite için izin almak gerekebiliyormuş. Çoğuna da izin verilmiyormuş. Tarihi yapılarda ise ünite bozacağı gerekçesiyle klima kurulumu...

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakasında Haramidere, Zincirlikuyu, Merter, Şirinevler aralıklarla etkili. Temde Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastalok Meydanı yoğun seyretmekte. Anadolu yakasında Kartal, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Kavacık etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Müziğin sesini sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü. Evet. Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hep bir topu 3 tane maç kaldı final maçında sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz, hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki maç için.
2: Çok

0: sevdiğim iki takım Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim, hız, tecrübe, bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun topa sahip olmada İspanya bir numara.
1: İspanya yani bir numara, evet.
0: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüyü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya, ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray belki bir şeyler söylemek
2: ister. Eray neler söyleyeceksin? Bence ben bu sezon, bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
1: Fransa.
3: Peki yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor. Bu akşamki maçla alakalı gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
2: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
3: Peki gol krallığı ile alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
2: Şimdi şöyle, Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
3: Kim gol kralı olacak? Peki yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz neler söylersin?
0: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın, isterse dünyayı koysun sahayı, dört tur atsınlar, İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
3: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
0: Maç
3: esnasında. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
2: Hoşçakalın.
0: Biz teşekkür ederiz.
3: Hoşçakalın.
4: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur. Tahmin.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
1: Çok seviyoruz.
0: Burası İstanbul FM.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraat

0: Radyonun sesi açık kaldı. Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Hatalarınla, pişmanlıklarınla gel. Düzeltiriz hepsini.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
3: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
3: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

yakalanan var mı? Yakalananlar var mı? Vallahi şimdi burada arkadaşlarıma soruyorum, böyle yapıyorlar. Ne? Yağmur mu yağdı? Yağmur mu varmış? Böyle şeyler var. Vallahi yani dün birazcık böyle baktığımız zaman haber sitelerinde de şey diyorlardı. İşte İstanbul'da dahil 21 ile bilmem ne kodlu uyarı falan. Aa, radyoya bir geliyorum, hiç kimsenin haberi yok. Yağmur mu yağacaktı ya? Böyle miydi? Şöyle miydi? Tabii ki yine yağmura yakalanan var. Yani sosyal medyada baktığımız zaman işte arkadaşlarım biraz yakalanmış. Yani o yakalanan insanlardan biri de keşke ben olsaydım birazcık. Hani serinleme babında söylüyorum aslında. Ve tabii ki yine bu konuşmanın ardından aynı şeyi söyleyeceğim. İstanbul bir ülke gibi olduğundan dolayı bir tarafta yağmur yağarken diğer tarafta güneş açmış, bu belli. Yani herkes bugünkü o yağmura yakalanmamış. Böyle bir durum söz konusu ama ara ara böyle serinlikler gerçekten hoşumuza gitmiyor değil. Güzel 27-28 derecelik bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere. Yalçın.net'te başladı İstanbul FM'de. Tabii ki 16'ya kadar beraberiz sevgili dinleyiciler. 2 saat boyunca harikulade şarkılar var. Konuşacağımız, bahsedeceğimiz çok şey var. E tabii ki ilerleyen dakikalarda, yaklaşık 10 dakika sonra da Dünya Kupası'nı yine kaydettik, konuştuk arkadaşlarımızla birlikte. E Dünya Kupası'nın da nereden baksanız sonuna doğru yaklaştık artık. Yani hani böyle final maçında sayarsak 3 maç kaldı. Bugün, yarın, sonra final maçı. Bakalım ne olacak? O zaman dananın kuyruğu kopacak diyebiliriz. Ve güzel bir salı günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Saat 16'ya kadar beraberiz. İstanbul FM'de Yalçın.net başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü. Evet. Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hep bir topu 3 tane maç kaldı final maçını da sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki maçı.
2: Çok sevdiğim iki takım. Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim, hız, tecrübe, bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun topa sahip olmada İspanya
1: evet.
2: bir numara.
1: İspanya
2: yani
1: bir numara evet.
2: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüğü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray belki bir şeyler söylemek
1: ister. Eray neler söyleyeceksin?
3: Bence ben bu sezon bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
1: Fransa.
2: Aa.
1: Peki yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor bu akşamki maçla alakalı. Gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
3: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
1: Peki gol krallığıyla alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
3: Şimdi şöyle, Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
1: Kim gol kralı olacak? Peki yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz neler söylersin?
2: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın, isterse dünyayı koysun sahayı dört tur atsınlar, İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
1: Yemiyor.
2: Yemiyor.
1: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
2: Of, of, of,
1: maç
2: of.
1: Esnasında. O zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
3: Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.

Yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Bulutlu. Biraz hani düne nazaran mesela biraz daha serin bir İstanbul diyebiliriz aslında. Şimdi gelen mesajlarınız da var. Çok teşekkürler. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Zaman zaman şöyle de söyleyebilirim size, WhatsApp numarası size çok gerekli oluyor. Yani bütün hediyelerimizi mesela o WhatsApp üzerinden veriyoruz ya, kazandırıyoruz ya. Heh işte o yüzden mutlaka cep telefonunuzda bence İstanbul FM'in WhatsApp numarası kayıtlı olsun. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki bütün programlara dahil olabiliyorsunuz, katılabiliyorsunuz. Mesela İstanbul'dan Ayşe'nin yaptığı gibi görüntülü, fotoğraflı bir mesaj. Orada yani böyle şey vardır ya, başına secret koyarsın, gizli falan. Secret Beach gibi bir şey var mesela orada. Kimsenin bulamayacağı, görmeyeceği bir plaj, bir beach gibi. Diyor ki vallahi Yalçın diyor, böyle bir yerde radyoyu dinlemek şahane olurdu diyor. Keyfine keyif olurdu. Neyse biz şimdilik modu yüklemeye devam edelim diye de yazdı, gönderdi. Tabii ki hani bazen diyorlar ya işte hani evrene ne bileyim mesaj gönderin, şöyle yapın, çok isteyin, böyle isteyin şeklinde. Evet yani istersek neden olmasın? 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bir kez daha hepiniz hoş geldiniz.

yapmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Ulaştırma Bakanlığı'ndan gelen bir bildirge bu. Sevgili dinleyiciler, özellikle hani İstanbul halkını da çok yakından ilgilendiren bir duyuru olduğundan dolayı dediler ki İstanbul FM'den bu duyuruyu yapılsın istendi. Ben de şimdi hemen söylüyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı arasında bulunan Akşemseddin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları dün akşam saat 22 itibariyle başladı sevgili dinleyiciler. Ve bu yapılacak çalışmalar süresince Güney Yol platformunda, yani Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde ise derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Bilginiz olsun. Çalışmalar biraz önce de söylediğim gibi dün saat 22 itibariyle başladı. Her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında bu çalışmalar yapılacak. Bahse konu viyadükteki çalışma 21 gün sürecek. Aklınızda olsun. Ve akabinde diğer geniş açıklıklı viyadüklerde de çalışmalar yürütülecekmiş. Yani

Ulaştırma Bakanlığı tarafından bize gönderildi. Bunun da İstanbul halkıyla ve tabii ki trafikte olan bütün herkesle paylaşılması istendi. Ben de buradan size bunu paylaştım. Bilginiz olsun. Özellikle sık sık yollarda olan giden gelen herkes için gerçekten önemli bir duyuruydu.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

dillendirme daha yapayım size. Çünkü İstanbul'un hemen hemen yarısından da fazlası metrobüs kullanıyor. Yarın metrobüs güzergahıyla alakalı bir değişiklik var sevgili dinleyiciler. Söyleyelim, İstanbul'da yarın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek etkinlik nedeniyle metrobüs güzergahı değiştirildi. Gece 03 itibariyle metrobüsler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanacaklar. Yani size uyar mı uymaz mı? Şöyle bir açıklama var. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergah düzenlemesi uygulanacağı kaydedildi. Böyle söylendi sosyal medya paylaşımında. Söğütlü Çeşme metrobüs istasyonundan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu metrobüs istasyonuna ulaşacak ve buradan da yolculuklarına devam edebilecekler şeklinde de paylaşımlar var. Bilginiz olsun. Yarın tabii ki herkes tatil değil, izinli değil. Çalışanlar da olacak, metrobüsü kullananlar da olacak. Bu da çok önemli bir paylaşım. Size bir aktarayım istedim. İstanbul'dan Aysel burada. Yalçın hoş geldin. İyi yayınlar dileklerini iletiyor. Sen de hoş geldin. Bakın, yarın için size aktardım, paylaştım. Duymadım, etmedim, eylemedim. Ne? Bu köprüden geçmiyor mu? Şu köprüden mi geçiyor? Yapmayın. Yarın itibariyle, hatta gece 03 itibariyle metrobüs güzergahı biraz değişiyor. Bir günlük. Bir günlük ya. İdare edin işte.

0: Fırat'la Eybio ikilisi Kıyamam şarkılarını sevdik vallahi ya. Güzel oldu. Şimdi İstanbul FM'de Yalçın.net'in ilk saatini bitiriyoruz. Yeni saate doğru ilerleyeceğiz. Tabii ki bu saati 90'lardan böyle sevdiğiniz şarkı ya da şarkıcılardan bir tanesiyle kapatacağız. Yeni saate de Sıla Kötü Kötü şarkısıyla başlayacağız. İkinci saatte de konuşacağımız, anlatacağımız daha çok şey var. Dinleyeceğimiz çok şarkı var. Yani keyfimiz yerinde. Keyfinize keyif katıyoruz. Hadi gelin sizi 90'lara götüreyim. 1997 yılına gideceğiz. Pınar Aylin sever misiniz? Severiz, severiz. Hadi bakalım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

uçakla sıkıldım yazan pilottan mı başlasak, ya da bundan 3 yıl önce evlenen bir çiftin düğününü hiç çekmeyen kameramandan mı başlasak, ya da kapalı çarşıda 3000 liralık ekmek arası dönerden mi başlasak? Nereden başlasak onu da ben bilemiyorum yani bir türlü. Vallahi biraz önce şimdi size saydığım bu 3 başlık var ya, bugünün en çok konuşulan, en çok yayılan haberlerinden biri. Aslında o kapalı çarşıdaki 3000 liralık döner videosu benim çok önceden karşıma bir çıktı. Hatta orada şey diyor abi usta, 3000 lira cık. Ama diyor burada bir 500 kilo, yani yarım kilo var diyor. 500-600 gram var diyor. Öyle söyleyince sanki biraz bana normal geldi gibi. Ama hani mesela yiyenler var mı aramızda? Yaz mevsiminde çok dışarıdan yemek yiyen biri değilim aslında. Onu da söylemem gerekiyor. Ama bir et döner ekmek arası 600 lira var mı biliyor musunuz? Bilen yazsın. Çok ciddi söylüyorum. Hadi tavuk döneri tamam, biraz tahmin ediyoruz da, et dönerin hani sanki böyle ekmek arası, ne bileyim, kaç gramsa, 100 gramsa 120-180 falan, böyle belki de sanki hani o gibi paralar ediliyor gibi olabilir diye. Neyse, onu ilerleyen dakikalarda böyle bir paylaşırız, hep beraber bir konuşuruz. İstanbul FM'de Yalçın.net'in yeni saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar beraberiz. 0544-886-1886 İstanbul FM'in de WhatsApp numarasıdır. Vallahi en son dışarıdan ne yemek yediniz, kaç lira para ödediniz yazın. Onu da yazın. Arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı'nda çok yakın bir arkadaşım var, bilginiz olsun yani. Yazın bana. Hoş geldiniz.

gelen mesajlara şöyle bakıyorum da, ya Yalçıncım diyor et döner için diyor makul bir hani fiyat o. Mesela gerçek et döner 500 gram diyor, bence makul. Vallahi ben de şöyle bir baktım. Yani bakın bakın şimdi açtım mesela, araştırmacı radyocu olarak. Vallahi diyor ki şurada 100 gram et döner dürüm diyor 550 lira. E orada adam diyor ki 500-600 gram var burada diyor, yani yarım kilodan fazla. Demek ki normal abi. Yani et döner o fiyatta normal. Şimdi hani en son ne işte dışarıdan yemek yediniz, ne kadar hesap ödediniz diye sordum ya. Çökertme kebabı söyledim diyor Sarıyer'de. Hay Allah. Denize sıfır bir mekan, yoğurdunu ayrı rica ettim ama diyor. O ne yaptı? Üst üste koyup getirdi, geri gönderdim. Aynı eti bir şeyler yapıp geri gönderdi. Ben bu ete 2300 lira para ödedim diyor. Neyse sesimi çıkarmadım diyor dinleyicimiz. Sonra çayınız var mı diye de sordum. Hesabı öderken iki küçücük çay getirdiler. Bir daha hesap geldi. Bir baktım ki diyor 175 lira istediler diyor çaya. Ay ay ay ay. Ben de diyor ipler koptu tabii diyor. Dedim ki yetkili kişi gelebilir mi? Ödediğim tüm paraları geri aldım diyor. Ya diyor ki çaya para almayıp ikram deseydi, etle alakalı özür dileseydi hiç ses çıkarmayacaktım ama diyor herkes esnaf olamaz diyor. Bu çok doğru. Gerçekten ticareti yapmak, yani bilmiyorum. Herkesin harcı değil. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. İstanbul FM'in yalçın.net devam ediyor. 16'ya kadar beraberiz. Özgür ne diyor? Pınar Aylin, 97 yılı dedin, beni ta askere, acemi birliğine götürdün Yalçın. Özgür Pınar Aylin'de kalmış. Vay vay vay vay. Askere mi gelmişti, konser mi vermişti Pınar Aylin? Aklım.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Yalçın.net devam ediyor.

bugün mutlaka sizin de karşınıza çıkmış olabilir. Çünkü bugünün en çok okulan haberlerinden, paylaşılan haberlerinden biri. Böyle 20'li yaşlarda bir pilot. Aynen, bir pilot ve uçakla havaya sıkıldım yazıyor. Abi düşünsenize. Yani bunu kalemle, klavyeyle yazamayan insanlar var ya. Adam uçakla gökyüzüne sıkıldım diyor. Çok enteresan. Şöyle bir şey var. 2 saatlik bir test uçuşu sırasında uçakla gökyüzüne sıkıldım yazıyor ve uçuş rotası çevrim içi bir uçuş takip uygulamasında görünüyor. Orada sıkıldım böyle aynen yazıyor. Olay İngiltere'de gerçekleşiyor ama yani bizde de neden olmasın? Bu hani Flight Radar 24 diye bir şey var ya, böyle uygulama. Orada uçaklar nerede, kaç tane nerede uçuyor falan şeklinde. İşte oradan da görebiliyorsunuz. Şimdi çok enteresan, böyle o 2 saatlik test sürüşünde, yani olay şu sevgili dinleyiciler, işte bir uçak geliyor, bunun parçası mı değişecek, yeniden yapılacak mı, hani bir tamir söz konusu. Yapıldıktan sonra da bir test uçuşu yapılıyor. Bizim oto tamirlerde de öyle olmuyor mu? Geçen adam çok pahalı bir arabayı, dur bir test edeyim bakayım dedi. Ondan sonra neler oldu neler. Tabii bu 20'li yaşlardaki pilot da alıyor, test sürüşüne çıkıyor. Uçuşuna daha doğrusu. 2 saatlik sürüyor. O esnada da artık ne düşündüyse, ne yaşadıysa, aklına ne geldiyse uçağın takip iziyle I'm bored yazıyor. Sıkıldım diye yazıyor. Abi çok enteresan. Ve hani oradan da böyle şirketten de açıklama yapıyorlar. Diyor ki bu uçuşta da herhangi bir sorun tespit etmedik. Uçak güvenli şekilde hangara döndü. Pilot bugün izinli. O biraz zorunlu izinli olmuş gibi gözüküyor. Oğlum ne yaptın ya? Niye böyle yaptın? Niye öyle yazdın? Çok ciddi söylüyorum yani, kalemle klavyeyle yazamayan insanlar var. Adam uçakla gökyüzüne sıkıldım yazıyor. Bugünün en çok konuşulan, paylaşılan haberlerinden bir tanesiydi. Artık zavallı pilot, çocuk, öyle söyleyeyim, neler yaşadı, neler düşündüyse, hangi duygudaysa gökyüzüne yazmış yani, adını dağlara yazarım der gibi. Şahane vallahi ya.

gidenler ya da eve gitmeye çalışan ya da yolda olanlar, işte onlar için söyleyelim. Şimdi önemli bir güzergahta yoğun bir trafik var. Bu E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönünde sevgili dinleyiciler, sağ şeritte bir araç arızası varmış. Gelen bildirim, bir şerit trafiğe kapalı, bölgedeki trafik yoğunlaşıyor diye de bildirim geldi. O güzergahı kullanan dinleyicilerimiz varsa, çünkü önemli ve sirkülasyonu çok fazla olan bir güzergah. Bir kez daha söyleyelim, E5 üzerinde Hacı Şerif Avcılar yönü sağ şeritte araç arızası var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı, bölgede yoğun bir trafik yoğunluğu da söz konusu diye de yazmış, göndermişler. Hatta böyle bir bildirim geldi. Şimdi sen 97 yılı deyince çağrışım yaptı ama söylüyorum, senin çaldığın şarkılar şampiyonlar gibi. Yalçın Aga. Aha, Aga da olduk ha. Peki. Tabii ki yani iyi müziği de yine İstanbul FM'de dinlersiniz sevgili dinleyiciler.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Şimdi İstanbul FM'de devam ediyor. Çok az bir zamanımız kaldı aslında ama yine vaktimiz var da şöyle bir hatırlatayım. Yani İstanbul FM'i sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın diyeyim. Hani Instagram'da özellikle aktif durumdayız ya, oradan her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Bir de hala akıllı cep telefonlarına İstanbul FM'in mobil uygulamasını indirmediyseniz indirin sevgili dinleyiciler. Evet, çok yer kaplamıyor. Korkmayın. Oradan da bizi dinleyebiliyorsunuz. İstanbul FM'in yanı sıra tabii ki 5 dijital radyomuz da var. Onları da dinliyorsunuz. Oradan da bize ulaşabiliyorsunuz dedikten sonra gelin sizi bir 3 yıl öncesi hani alevlenen ve 3 yıl sonra ancak sonuçlanan bir habere getireyim. Götüreyim daha doğrusu. Şimdi acaba sizin mesela evleniyorsunuz. Böyle mutlu bir anınız, mutlu bir gününüz, tabii ki arşivlerde mutlaka olsun istediğiniz görüntüler, fotoğraflar. Çünkü evlendikten sonra her hafta sonra onları fotoğraflara bakın. Var var yani bakıyorsunuz. Şimdi İzmir'de 3 yıl önce dünya evine giren genç çift, yani o kameramanın basireti mi bağlanmış, unutmuş mu, kafası neredeydi? Hani her şeyi bazen otomatiğe bağlarız ya. Bu haberi ben okuduktan sonra, karşıma çıktıktan sonra kendi yaşadığım bir olay da aklıma geldi. Yine başka bir radyoda bir sanatçı konuğumuzla program kaydediyoruz. 12-13 soruluk bir program bu. 6. soruya kadar gelmişiz. Uzun uzun cevaplamış. Vallahi bir baktım ki kaydetmemişiz. Yalçıncığım ne diyorsun? Aynen kaydetmedik maalesef diye. Sonra başa döndük. Şimdi olay bu. Şimdi tabii ki orada her şey yolunda, işte insanlar eğleniyor, çift, genç çift böyle falandı fıstıklı bütün akrabalar. Onlar da zannediyor ki tamam her şeyimiz zaten kayda alınıyor. Ama kameraman maalesef kayıt tuşuna basmayı unutuyor. Vallahi yani o akrabaların, arkadaşların cep telefonuyla çektiği görüntülerin dışında o çiftin hiçbir görüntüsü yok. Yani ilk dans, işte ne bileyim salona girerken falan filan. Vallahi ya yani gerçekten şimdi dinleyicimiz yazıyor, telafisi yok ki bunun ve kameramanı mahkemeye veriyorlar ve dava ancak bu aralar sonuçlanıyor. Çift kameramana açtıkları davada 200 bin lira tazminat kazanıyorlar. Ama hiçbir şey yok ya. Onunla alakalı yok yani. Onda vallahi diyor ben de mahkemeye verirdim. Net işini doğru yapacak. Telafisi yok ki diye de şimdi mesajlar geliyor bu konuyla alakalı. Vallahi yani sizin başınıza gelse, böyle bir şey yaşasanız, her şey orada rayında, yolunda gidiyormuş gibi görünüp de sonrasında bir bakıyorsunuz, tek kare video, fotoğraf bile yok. Ay ay ay ay, çok kötü. Yani iyi ki cep telefonları var, iyi ki arkadaşlarımız var. Onlar en azından kaydı alıyor. Onlarla işte

İstanbul FM'de yalçın.net'te veda zamanı geldi çattı sevgili dinleyiciler, ama tabii ki her şeyin öncesinde ne yapıyoruz? Size kocaman bir alkış gönderiyorum. Çok teşekkürler. Bugün de bize zaman ayırdınız. Bizimle birlikte olduğunuz için birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Bir saat boyunca en sevdiğiniz, özlediğiniz o nostaljik şarkıları arka arkaya dinleme şansına sahip olacaksınız. Yarın da eğer bir aksilik olmazsa yokuz. Şimdi ağız alışkanlığı. Yarın yokuz ama Perşembe günü bir aksilik olmazsa yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Ve her zaman yaptığımız gibi de günün sözüyle beraberliğimizi bitireceğiz. Unutmayın, bazı insanlara cevap vermek yerine onları sessizliğe bırakmak daha doğru. Çünkü her söz her kulağa emanet edilmez. Mutlu günler Türkiye. Müzik.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Zincirli Kuyu, aksiyonda Çağlayan Haliç, Edirne Kapı Beylikdüzü hattı aralıklarla yoğun seyrediyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Firuzköy, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar Maltepe, Temde Kavacık Ümraniye seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim 20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İstanbul FM'de Dünya Kupası.
1: Dünya Kupası özel programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Yalçın Alaca. Bugün stüdyoda sevgili Eray ve Deniz Görkem'le beraberiz. Hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Deniz Görkem'e bir hoş geldin daha. İlk defa katılıyor çünkü. Evet. Aslında bitmeye yakın programlara katıldı. Hazır yakalamışken de dedik ki konuşturalım biraz sevgili Deniz'i. Şimdi yavaş yavaş adım adım da Dünya Kupası'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Heyecanlı maçlar var. Zaten hep bir topu 3 tane maç kaldı final maçında sayarsak. Bu akşam saat 22'de Fransa-İspanya maçı var. Mücadele çok heyecanlı olacak. Deniz hadi sen bir şeyler söyle bu akşamki maçı.
2: Çok sevdiğim iki takım Fransa ve İspanya. Bir tarafta nasıl söyleyeyim, hız, tecrübe, bence yıldızlar topluluğu Fransa var. Diğer tarafta da ne var? Biliyorsun topa sahip olmada İspanya
1: evet.
2: bir numara.
1: İspanya yani bir numara evet.
2: Büyük çekişme. Aslında bence ben son dörtlüyü her zaman final gibi düşünüyorum ben. Son dörde kalan benim için zaten şampiyondur. Kalbimde öyle. 2002 Dünya Kupası'ndan beri aynı şeyi hissediyorum yani. Son dört şampiyondur. Ama kalbimden nedense bir İspanya geçiyor. Bir İspanya, ya futbolu severim her zaman. Hı hı. O yüzden de aklımda ve gönlümde İspanya var. Neden bilmiyorum. Belki Eray belki bir şeyler söylemek
1: ister. Eray neler söyleyeceksin?
3: Bence ben bu sezon, bu turnuvada İspanya'nın oynadığı topu beğenmedim. O yüzden Fransa kazanır inşallah diyorum.
1: Fransa.
2: Çünkü... Aa.
1: Peki yapılan basın toplantısında Fransız teknik direktör heyecan verici bir maç olacak diyor. Hemen sonrasında tabii ki İspanya'dan Yamal'da başa baş bir maç olacak diyor. Bu akşamki maçla alakalı. Gerçekten uzatmalara gider mi peki? Hemen sorayım size.
3: Bence Fransa uzatmalara bırakmayacak. Gol krallığında da Mbappe'yi birinci sırada tutacak diye düşünüyorum.
1: Peki gol krallığıyla alakalı bir istatistik var mı elinde Eray?
3: Şimdi şöyle, Haaland hariç ilk 5 son yarı finale kalanlar arasında geçiyor. Harry Kane burada bakalım ne yapacak. 2 gol arkadan geliyor ama Lionel Messi ve Mbappe de başta 8 golle duruyor. Bakalım kim gol kralı olacak.
1: Kim gol kralı olacak? Peki yani Fransa hep her zaman şöyle söylüyor, şöyle konuşuluyor. Bütün toplar özellikle Messi için de aynı şeyi söylüyorlar. Bütün toplar Messi'ye, Fransa'da bütün toplar Mbappe'ye gidiyor ki onu gol kralı yapalım diye. Deniz neler söylersin?
2: Yani Messi konusunda söyleyecek çok bir şeyim yok. Ben evet. ne zaman ona bir şey söylesem tam tersini yapıyor. Beni şaşırtan bir adam ama bu akşamki maça bir daha dönersek şey diyeceğim. Ben şimdi İspanya'nın ilk yarıda güzel bir öne geçişle kapanacağına inanıyorum ben. Fransa ne kadar hızlı atak ne yaparsa yapsın, isterse dünyayı koysun sahayı dört tur atsınlar, İspanya kapandıktan sonra son dörde kalıyorsa hiçbir zaman yemiyor.
1: Yemiyor.
2: Yemiyor.
1: İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente de Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu da söyledi basın toplantısında. Olağanüstü yetenekli tam 22 oyuncu, futbolcu ve tabii ki bu akşam saat 22'de de muazzam bir heyecan olacak. Şunu da söylemem gerekiyor. Dallas'ta olacak ve hava durumu o saatlerde 31 derece olacak.
2: Of, of, of,
1: maç
2: of.
1: Esnasında o zaman yarınki Dünya Kupası özel programında tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler arkadaşlar.
3: Hoşçakalın.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Hoşçakalın.
0: İstanbul FM'de Dünya Kupası. İstanbul

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: derine epe gir, çekilişe katıl.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
3: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
4: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80's, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları yoğun seyrediyor. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Sertiz. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları Batı Karadeniz'de 2 ile 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 30, İzmir 34, Bursa 28, Antalya 35, Diyarbakır 40 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları yoğun seyrediyor. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun ilerliyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Temde Kavacık Ataşehir oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye'nin eşsiz güzelliklerini Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla keşfedin. Yurt içi tek yön biletinizi 12-14 Temmuz tarihlerinde alın, 1 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.